0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
5: Füze geldi, şöyle şura düştü.
6: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta ortasındayız. 13 Mayıs çarşamba sabahındayız. 7'yi 5 dakika geçiyor saatler. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Sabah haberleri hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabahta başladı ve saat 10'a kadar devam edecek biliyorsunuz. Güzel şarkılar eşliğinde gündemdeki haberleri aktarıyoruz. Saat 10'a kadar beraberiz. Günaydın Trakya. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
5: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde HOLEP tedavisi, prostat büyümesi için lazer teknolojisiyle yapılan kalıcı ve güvenli bir yöntemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor, duyuyorsunuz. Gün boyunca bu güzel şarkılar bulunduğunuz yerden, cepten, webten, tabletten, dilediğiniz her yerden size ulaşmaya devam ediyor. Hafta ortasındayız. 13 Mayıs çarşamba sabahındayız. Hava durumuna bir göz atalım. Meteoroloji günün hava durumunu bakınız nasıl paylaşıyor bugün. Parçalı ve çok bulutlu olacak bugün. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları Trakya'da gün içerisinde 23 derecelere kadar çıkacak. Güzel bir bahar günü bizleri bekliyor. Keyfini çıkarın.

0: Küpe FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 11 59.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
8: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gökyüzünde süzülen uçakların ardından uzanan beyaz çizgiler çoğu kişinin dikkatini çekmiştir. Ancak bu izlerin nasıl oluştuğunu ve iklim üzerindeki etkilerini bilenlerin sayısı oldukça az. Modern jet motorlarının çalışma prensibi ve yüksek irtifada oluşan fiziksel koşullar bu izlerin ortaya çıkmasının temel nedeni olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre bu izler sanıldığı gibi zararlı kimyasallar değil, tamamen fiziksel bir sürecin sonucu. Uçak motorlarında yakıtın yanmasıyla su buharı açığa çıkıyor. Yüksek irtifalarda hava sıcaklığı çok düşük olduğundan bu su buharı hızla donarak buz kristallerine dönüşüyor. Bu kristaller yerden bakıldığında beyaz çizgiler şeklinde görülüyor. Bilim dünyasında bu oluşum yoğunlaşma izi olarak adlandırılıyor. Bazı çevrelerde bu izlerin kimyasal maddeler içerdiği ve insan sağlığına zarar verdiği yönünde komplo teorileri bulunsa da yapılan araştırmalar bu iddiaları desteklemiyor. Uzmanlara göre bu izler motorlardan çıkan su buharının doğal bir sonucu ve insanlar için doğrudan bir tehlike oluşturmuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Küpe FM'den günaydın. Hafta ortasındayız. 13 Mayıs çarşamba sabahındayız. Yeni saatimize Melike Şahin'in güzel bir şarkısıyla ulaşalım. Hava durumunun detaylarını aktardıktan sonra gündeme göz atmayı sürdüreceğiz. Emeklilerin bayram ikramiyelerini ödeneceği tarih belli oldu. Bayram yaklaşıyor. Emekliler bakalım ne zaman bayram ikramiyelerini almaya başlayacak. Az sonra aktaralım.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Have you add that up to all of the other things, Midnight Hammer?
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM dinliyorsunuz. Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu burası. Tam 32 yıldır güzel şeyler duymak istediğinizde radyonuz yanınızdaydı. Bugün de öyle olmaya devam edecek. 8'i 4 dakika geçiyor saatler. Hemen günün hava durumunu aktaralım ve sabah haberlerine o şekilde devam edelim. Meteoroloji etkileri güzel bir bahar günü olacağını müjdeliyor bize. Parçalı ve çok bulutlu olacak bugün. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış var. Gök gürültülü ve sağanak yağış görülecek zaman zaman. Trakya'da hava sıcaklığı günün ilerleyen saatlerinde 23 derece dolaylarında olacak.

Emeklilerin beklediği tarih açıklandı. Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatmaya başlayacak. Emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapılmamıştı biliyorsunuz. 4000 lira olarak bu bayramda da yatırılacak. Emekli ikramiyeleri ve aylıkları 17 Mayıs'tan itibaren o ödeme günlerine göre, son rakamlarına göre ödeniyor biliyorsunuz emekli maaşları. İşte o son rakamlarına göre 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında bütün emeklilere yatırılmış olacak bayram ikramiyeleri. Yes.

0: Reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
3: Gross Marketim Tansaş.
4: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
7: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
10: Yeni Tiggo 7 Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Cetaş Chery Silivri'de sizi bekliyor. Cetaş Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 12 94. Chery.
11: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

Tuğçe Kandemir radyolarınızdaydı. Sabah haberleri devam ediyor. Hava durumuna bir göz atalım dilerseniz yeni saatimizin başında. Bugün parçalı ve çok bulutlu bir gün bizi bekliyor. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Dolayısıyla hava böyleyken araçlarınızı yıkatmayı planlıyorsanız bu planı biraz ertelemekte fayda var. Camlarınızı silmeyi sildirmeyi planlıyorsanız bunları ertelemekte de fayda var.

0: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Instagram bir temizlik yapmıştı. Troll hesapları silmişti ve dünyada da Türkiye'de de birçok ünlü ismin Instagram hesabından yüz binlerce takipçi hop bir anda yok oluvermişti. Tabii merak etti insanlar, acaba Türkiye'de mesela sahada olduğu kadar sosyal medyada da zirvede olan isimler var. Onların Instagram'da ne kadar takipçisi var diye. Instagram'da en fazla takipçisi olan futbolcu herhalde tahmin edileceği üzere Arda Güler'dir. Arda Güler sadece Türkiye'de takıma bakmaksızın, hangi takımı tutarsa tutsun, insanlar Arda Güler'i merak ediyor, beğeniyor ve izliyor. Dünyadan da birçok hayranı var. Dolayısıyla Türk futbolcular arasında en fazla takipçiye sahip olan isim Arda Güler. 17.6 milyon takipçisi varmış. Hakan Çalhanoğlu onu takip ediyor. 6 milyon Instagram takipçisiyle. Kenan Yıldız'ın 4.5 milyon, Emre Mor'un 3.5 milyon, Barış Alper Yılmaz'ın 3 milyon 100 bin Instagram takipçisi varmış. Beni burada en çok şaşırtan Emre Mor'un bu kadar takipçisinin

0: Reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
3: Gross Marketim Tansaş.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 0629.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Zaman zaman böyle listeler yapılıyor, işte en çok sevilen yemekler, hiç beğenilmeyen çorbalar gibi. Şimdi de Türkiye'nin en çok tercih edilen içecekleri sıralanmış. Şimdi o sıralamayı size okuyacağım, aktaracağım ama yani benim gibi eminim sizin de katılmadığınız noktalar olacaktır. Türkiye'nin en çok tercih edilen içeceklerinin ilk sırasında Türk kahvesi geliyor. Tamam, itirazım olmaz. İkinci sırada ayran, üçüncü sırada salep. Ne alakası var yani? Türkiye'de çay varken, çay yedinci sıradayken en çok tercih edilen içecek salep olması mümkün mü? Sonra dördüncü sırada boza yer alıyor. İyice saçmalıyor liste. Beşinci sırada şalgam suyu yer alıyor. Altıncı sırada turşu suyu yer alıyor. Yedinci sırada ancak çay kendine yer bulabilmiş. Bana göre ilk iki sıra Türk kahvesi ve çay olmalı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

0: reklam.
1: Kurbanın zahmeti bizim, bereketi sizin olsun. Biçen Market'te hisseli kurbanlıklar 29.750 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik garanti bonus kredi kartına 3 taksit fırsatıyla. Hem de kesim, paylama, paketleme ücretsiz. Detaylı bilgi Biçen Market'te. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Bayram yaklaşıyor. Tabii dünkü haberlerde aktarmıştık sizlere. Bayramda 4 kişilik bir ailenin memleketine gidip gelmesinin sadece otobüs bileti maliyeti bile 28 bin liranın altında olamıyor diye. Bayram ziyaretleri elbette ki kuşkusuz yapılacaktır. Memleketinize gittiğinizde ya da işte tatile gittiğinizde en çok tercih edilen noktalar var şehirlerin. 81 ilin en çok tercih edilen noktaları açıklanmış. Trakya'ya bir göz atmak istedim ben de. Bakalım Trakya'da en çok tercih edilen fotoğraf çekmek için nereleri varmış? Çanakkale'de o sahildeki ahşap Truva atı en çok tercih edilen lokasyon fotoğraf çekimlerinde. Edirne'de kuşkusuz Selimiye Camii, Kırklareli'de Dubnisa Mağarası ve Tekirdağ'da da Uçmak Dere ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektirdikleri lokasyonlarmış.

0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten süper fırsat. Arçelik çeyiz paketleri 65 bin liradan başlayan fiyatlarla. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
2: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 43 34.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda. 0545 662 96 21.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda. 0506 608 5665.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: Küpe FM reklam.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
3: Bunun size ne zararı var?
4: Yani gerçekten mağdur oldum.
5: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
6: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
7: You add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
8: Füze geldi, şöyle şura düştü.
9: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de. Sen...

Yeni saatimizden günaydın herkese bir kez daha. Hafta ortasında 13 Mayıs çarşamba sabahındayız ve 9'u 2 dakika geçiyor saatler. Şahane bir şarkıyla yeni saatimizin açılışını yaptık. Mert Çodur radyolarınızdaydı. Bu şarkıyı şu anda tek başına söylemiş, onu dinledik ama aynı zamanda bir başka versiyonu var şarkının. İrem Derici ile birlikte söylediği kısmı, o da gayet güzel. İlerleyen günlerde onu da dinletiriz. Bir hatırlatma yapayım size. Birazdan reklamların hemen ardından bir konuğumuz olacak. Anadolu Hastanesi doktorlarından doçent doktor İlteriş Ahmet Şentürk, algoloji uzmanı. Doktor konuğumuz olacak. Çok önemli konularla ilgili sohbet edeceğiz. Diyelim ki dinmeyen sürekli bir baş ağrınız var ya da böyle sürekli boynunuz ağrıyor. Sürekli böyle bir bacağınızdan aşağı doğru vuran bir ağrı var. Ağrıyla ilgili algoloji uzmanımızla biraz sonra yapacağımız sohbete hepinizi bekliyoruz.

0: Reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Efsane geri döndü. Dansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Dansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
3: Gross Marketim Dansaş.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv, Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
7: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM reklam.
8: Değerli dinleyiciler, daha önce duyurduğumuz gibi stüdyomuzda bir konuğumuz var ve çok önemli bilgiler aktaracağız sizlere. Anadolu Hastanesi Algoloji Uzmanı İlteriş Ahmet Şentürk, doçent doktor. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
9: Hoş bulduk, günaydın, merhaba.
8: Hangi ismi daha çok kullanıyorsunuz?
9: İlteriş. İlteriş.
8: Ailede var mıydı daha önce büyüklerinizde böyle bir isim, yoksa sadece size mi özgü seçmişler?
9: İlteriş Öztürkçe bir isim.
8: Evet.
9: Birlik kuran demek. Rahmetli babam o şekilde uygun görmüş. Çok sevdiğim bir isimdir.
8: Severiz biz.
9: Çok severim yani.
8: Evet. Keşke şimdi yeni nesilde Tuğberkcan, Derinsu gibi isimler. Onlar da güzel ama bizim böyle eski kökleşmiş tarihimize ait isimler daha bir kulağa hoş geliyor.
9: Kesinlikle çok severim.
8: Efendim şimdi bugün teşekkür ediyoruz öncelikle. Stüdyomuza geldiniz. Vakit
9: ederim.
8: Ayırdınız. Algoloji uzmanı dedik de son zamanlarda duymaya başladığımız bir terim bu. Algoloji uzmanı nedir?
9: Aslında algoloji ağrı bilimi demek. Biz yeni bir branş Türkiye'de. 2011 yılında resmi yan dal branşı oldu. Kronik ağrıların tanısı ve tedavisiyle ilgileniyoruz.
8: Evet hocam, peki yeni oldu dediniz. Siz şimdi mesela tıp eğitiminden sonra bir uzmanlık evet. eğitimi de alıyorsunuz ya. Hı hı. Sizin uzmanlık alanınız nedir?
9: Benim ana branşım nöroloji. Nöroloji üstüne yan dal branşı olarak algoloji eğitimini aldım. Bu Türkiye'de nöroloji, fizik tedavi ve anestezi uzmanları bu yan dal branşına yan dal branşını seçip üstüne belli bir süre eğitim aldıktan sonra algoloji uzmanı olabiliyorlar.
8: Evet.
9: Benim ana branşım nöroloji.
8: Tabii doktorluk bana göre evet en kutsal mesleklerden bir tanesi ama en zor mesleklerden bir tanesi. Çünkü o öğrenme süresi ömür boyunca devam
9: ediyor. Tabii asla bitmez.
8: Ya bu iş sevilmeden yapılmaz galiba.
9: Mesleğimi seviyorum. Gerçekten
8: evet.
9: seviyorum.
8: Sevmekte başarılı.
9: Araştırmayı seviyorum. Okumayı seviyorum.
8: Evet.
9: Onun için mutluyum.
8: Evet hocam, konumuza tekrar geri evet. dönecek bakacak olursak ağrı dediğimiz şey aslında sanki vücudun bize bir takım sorunlardan önce gönderdiği bir sinyal gibi. Peki ne zaman biz bu sinyali doğru algılamalıyız ve bir sorun olduğunu düşünerek uzmana başvurmalıyız?
9: Çok güzel bir soru aslında. Şimdi ağrıyı şöyle tarifleyelim. Aslında vücudun bir tepkisi, aynen sizin söylediğiniz gibi vücudun bir tepkisi. Ağrı kavramı olmasa insan bu yaşa kadar gelemez. İnsanı koruyan, evrimsel olarak da insanı koruyan bir yapıdır ağrı. Zararlı uyarana cevap verme reaksiyonu aslında, öyle söyleyelim. Yani bunu basitçe anlatırken eskiden sobalar vardı ya da sıcak bir tavaya düşünün. Çocukken buna dokunduğunuz zaman elinizi bir refleks olarak çekiyorsunuz. Ve bu aslında beyin tarafından bu bir şekilde öğrenilmiş oluyor. Bu refleksler gelişmemiş olsa kendimizi koruyamayız. Onun için insanın ayakta, hayatta var olabilmesi için ağrı çok çok önemli. Ama bizim uğraştığımız aslında akut ağrı değil. Akut ağrı yeni başlayan bir ağrı. Yani düşüp kolunuzu kırdığınız zaman ya da elinizi sıcak bir yere dokundurduğunuz zaman yaşadığınız ağrı bir savunma mekanizmasıdır ve o olmak zorundadır. Bazen çok çok nadir olarak bu ağrıya duyarsızlık sendromları denilen bazı hastalık grupları var. Çok çok nadir görülüyor. Bu kişiler ağrıyı algılayamıyorlar ve idrak edemiyorlar. Aslında ağrı bir idraktır. Uyaranlar alınır ve beyin onun ağrı olup olmayacağına karar verir. Mesela bu kişiler bize en çok, yani çok çok nadir görünmekle birlikte, mesela tekrarlayan kırıklarla geliyorlar. Çünkü farkına varmıyorlar. Ama biz ağrı algoloji hekimleri olarak kronik ağrıyla uğraşıyoruz. Kronik ağrı bir savunma cevabı değildir. Kronik ağrı bir hastalıktır. Bir bozukluktur. Biz o hastalığı, bozukluğu tedavi etmeye çalışıyoruz.
8: Evet, siz az önce işte o ağrıya duyarlılığı farklı olan insanlardan söz ettiniz. Evet,
9: çok
8: söz ederken benim gözüme süper kahraman filmleri geliyor. Çok da kötü bir şeymiş gibi gelmiyor aslında.
9: Ne yazık öyle değil. Çünkü tekrar söylüyorum, bu akut ağrı, yeni başlayan ağrı, bir yere vurduğumuz zaman, bir yere dokunduğumuz zaman, sıcak bir yere dokunduğumuz zaman, mesela örnek olarak bir kaza geçirdiğim zaman yaşadığımız ağrı bir savunma mekanizmasıdır ve var olabilmemiz için gereklidir.
8: Evet.
9: İşte bu kişilerde bu ağrı mekanizmaları olmuyor. Çok çok nadir ama çok çok nadir. Ve işte tekrarlayan kırıklar, enfeksiyonlar, osteomiyelit gibi çok ağır tablolarla başvurabiliyorlar. Ama tekrar söylüyorum, algoloji ağrı hekimleri olarak bizim uğraştığımız kronik ağrı. Kronik ağrı apayrı bir şey. İsterseniz tarif edebilirim kronik ağrıyı. Kronik ağrıyı genelde 3 ya da 6 aydan uzun süreli ağrı olarak tarifliyorlar. Bu yanlış bir bilgi. Kronik ağrı altta yatan nedenden aslında çoğu zaman bağımsız olarak kişinin yaşam kalitesini ve sosyal hayatını belirgin düzeyde etkileyecek ağrılardır. Sadece süre değil, yani 3 aydır ağrı devam ediyor, 6 aydır ağrı devam ediyor şeklinde değil.
8: 1 ay devam edebilir ama şiddetlidir ve yaşam kalitesini değiştirir.
9: Aynen öyle. Ve gerekli incelemeler sonucunda müdahalelerde bulunulur ama ağrı devam eder. Kişinin yaşam kalitesini, sosyal hayatını bir şekilde etkileyen ağrılara biz kronik ağrılar diyoruz. Ama bilimsel olarak da tabii en az 3 ay ya da en az 6 ay diyenler var. Ama sadece süre değil.
8: Anladım. Peki hocam, daha net anlamak için soruyorum. Kronik ağrı dediğim şey, çünkü ağrının çeşidi var. Mesela bir baş ağrısı da ağrı ama işte bir ağır kaldırdığım için belimi incittiğim zaman belimde hissettiğim ağrı da bir ağrı. Peki kronik ağrı bunlardan hangisi?
9: Şimdi uzun yıllardır devam eden baş ağrılarımız var. Migren tarzı, gerilim tipi baş ağrısı. Bunlar kronik ağrılardır. Çünkü kişinin yaşam kalitesini bir şekilde etkilerler. Ama özellikle baş ağrısı biraz daha farklı. Baş ağrısında atak sıklığı çok önemli. Yani baş ağrılarınız vardır ama ayda 2-3 defa baş ağrısı atakları tutuyordur. Ve bu baş ağrısı atakları basit ağrı kesicilerle kontrol altına alınabiliyordur. Bunlara işte migren tarzı ağrılara atak tarzı, epizodik migren deniyor. Ama ayın 8 günü, 10 günü, 15 günü, her günü baş ağrısı yaşayan kişiler var. Ve klasik ağrı kesicilere cevap vermeyen, hatta ağrı kesici aldıkça baş ağrıları şiddetlenen hastalarımız var. İşte bu bir kronik ağrı olarak değerlendirilip tedavi edilmek zorundadır. Diğer grupta ağrı kesici verebilirsiniz. Ağrı kesiciyle, çünkü atakları kontrol altında, ama bu kişileri tedavi etmeniz gerekiyor. Ya da şimdi mesela aynı bir hareketle belinizde bir ağrı oldu. Kısa süreli ya da sadece belinizde lokalize, yani belinizde görülüyor. Ya da belki bacağınıza vurdu ama ağrı yeni başladı. Şimdi bunu kronik ağrı olarak değerlendiremeyiz. Bunun tedavisinde önce fizik tedavi hekiminin değerlendirmesi gerekiyor. Bazen çok basit müdahalelerle bunlar kontrol altına alınabiliyor. Bizim müdahil olduğumuz durumlar işte bunun devam etmesi. Ağrının, mesela bel ağrısının aylardır, yıllardır devam etmesi. Klasik tedavilere cevap vermiyor olması. Bu bizim için çok önemli. Klasik tedavilerden kastım mesela ilaç tedavileri, klasik tedavilerdir. Fizik tedavi önemli bir tedavidir. Klasik tedavilere cevap vermediği zaman biz müdahil oluyoruz. Ama dediğim gibi, yani eğildiniz ve belinizi incittiniz. Şimdi bunu bir kronik ağrı olarak değerlendiremeyiz.
10: Anladım. Size bir hasta getireceğim hocam. Yeğenim 26 yaşında. Sabah kalktığım zaman diyor ki, ilk kalktığım zaman böyle belimin sol tarafında bir ağrıyla kalkıyorum. Böyle zorlanarak. O ağrı biraz devam ediyor ama işte hareket ettikçe, gün ilerledikçe o ağrı azalıyor diyor. Dolayısıyla tam da sanırım sizin görmeniz gereken
9: bir hasta. Ama mesela bu önemli. Genç bir hasta sabah tutukluğu, hareketle ağrının, bunlar önemli şeyler. Mesela bunu bir fizik tedavi hekiminin değerlendirmesi lazım. Çünkü bazı durumlarda altta yatan romatolojik şeyleri, hastalıkları ekarte etmemiz, dışlamamız gerekiyor.
10: Evet.
9: Onun için muhakkak bize gelmeden önce, yani bir baş ağrısı hastasıysa önce bir nöroloji, ben her ne kadar nöroloji uzmanı olsam dahi, bir nöroloji hekiminin değerlendirmesi çok daha uygun oluyor. Ama mesela hangi durumlarda, mesela baş ağrısına bir algoloji hekimi olarak müdahale ediyorum ya da ağrı hekimi olarak müdahale ediyorum. Mesela kronik günlük baş ağrısı ya da kronik migren, yani ataklar klasik tedavilerle kontrol altına alınamamış. Mesela bir küme baş ağrısı, bunlar nadir görülse de çok şiddetli, çok önemli ağrılardır. Bir trigeminal nevraji gibi durumlarda biz kesinlikle müdahil oluyoruz. Ama 10 gündür, 15 gündür başlamış baş ağrısı, dediğim gibi algoloji ağrı hekiminin direkt baktığı durumlar değil. Şimdi aynı az önce bahsettiğiniz tabloda da öyle. Yani muhakkak o kişinin önce bir fizik tedavi hekiminden önce incelenmesi gerekiyor. Bu sabah tutukluğu var mı? Bu tutukluk ne kadar devam ediyor? Yani altta yatan bir romatizmal bozukluk var mı? Eğer kişinin altta yatan romatizmal bir bozukluk varsa, siz kronik ağrılarını ne kadar kontrol altına almak isteseniz bile altta yatan o hastalığı tedavi etmezseniz ağrılar devam edecektir. Mesela o tür durumlarda direkt ona kronik ağrı diyemiyoruz. Biraz karışık.
10: Anladım. Hocam tabii bir de ağrı polikliniği duymaya başladık.

0: Yani yaklaşık en son 13-14 sene önce bir Parkinson hastası gördüm, Alzheimer hastası gördüm, epilepsi hastası gördüm. Bu konularda hiçbir bir fikrim yok. Ama 12-13 yıldır hiç asistanı da katarsak hiç durmadan sürekli kronik ağrıyla ilgileniyoruz. Bizim tamamen ilgimiz, bilgimiz buna yönelik. Ve buna yönelik yaptığımız bazı ciddi girişimsel işlemler var. Bunlar görüntüleme altında yapılan ciddi girişimsel işlemler. Yani bu konuda ehil olan ve hem tıbbi olarak hem tecrübe olarak ehil olan kişilerin oluşturduğu poliklinikler bunlar. Tekrar söylüyorum, bütün Trakya'da sadece 3 tane var.
1: Evet, bir tanesi de Silivri
0: Anadolu Hastanesi'nde. Evet.
1: Anadolu Hastanesi'nde. Bu da güzel bir şey.
0: Bayağı güzel bir şey.
1: Ulaşılabilirlik hani, açısından.
0: Bu hastane açısından da bence ciddi bir vizyon. Yani çünkü algoloji hekimi, ayrıca ben öğretim görevlisiyim. Hani Türkiye'de çok çok olarak sayımız az. Tahminen yani 100 kişi yokuzdur.
1: Evet.
0: Onlardan birinin de Silivri Anadolu'da olması bu hastane içinde, hastanenin vizyonunu da gösteriyor. Bence çok önemli.
1: Hocam çok soracağım soru var ama şunu merak ediyorum. Öncelikle siz en sık hangi şikayetlerle karşılaşıyorsunuz hastalarda?
0: Bize en fazla yine poliklinikte gördüğümüz hastalar en fazla yine bel ağrısıdır ve eklem ağrılarıdır. Yani kronik bel ağrıları, uzun süredir devam eden bel, bu bacağı vurabilir, vurmayabilir. Bel ağrıları ve eklem ağrıları, yani diz ağrıları, kalça ağrıları, omuz ağrıları ve baş ağrılarıdır. En fazla bununla karşılaşırız. Bir kısımda kanser ağrılarıyla uğraşıyoruz ama en fazla sorarsanız bel ağrılarıdır. Dünyada da böyledir. Dünyada da en fazla polikliniklere, ağrı polikliniklerine başvuran hastalar bel ağrılarıdır.
1: Bu acaba insanoğlunun evrimiyle ilgili bir durum
0: net,
1: olabilir mi?
0: Net. Yani onlara girebilirim isterseniz ama o isterseniz ayrı bir günde onu
1: vallahi
0: anlatabilirim.
1: Vallahi çok isterim aslında onları konuşmak yani, ama süre o kadar kısıtlı
0: çok,
1: ki.
0: Çok ayrı bir günde onları anlatmak isterim. Onunla çok ilişkisi var. Neden omuz en fazla hasarlanan organdır? Neden kuyruk sokumu ağrır? Kuyruk sokumu ne işe yarar? Hepsini bir gün size çok ayrıntılı anlatmak isterim ama bugünün konusu değil.
1: Evet, onun için ayrı bir program planlayalım lütfen. Ayrıntılı. Çok sevinirim
0: ama
1: ben de.
0: Ama çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Net ilgisi var.
1: Evet, peki hocam. Bel ve boyun fıtığı olan herkes ameliyat olmak zorunda mı? Çünkü
0: hayır,
1: insanlar korkuyor. Ameliyat olursam
0: hayır,
1: ya tekrar ederse vesaire.
0: Hayır. İşte tam da algoloji ağrı poliklinikleri burada. Biz aslında multidisipliner çalışıyoruz. Yani bizim en fazla birlikte çalıştığımız hekim grubu fizik tedavi, beyin cerrahisi ve ortopedi ve nöroloji branşları. Şimdi zaten ameliyat indikasyonları ciddi olarak değişti. Dünyada da değişti. Türkiye'de de zaten bilimsel olarak veriler neyse biz ona uymak zorundayız. Artık bir hastada belirgin olarak nörodefisit dediğimiz güçsüzlük, hissizlik, işte idrar yaparken farkına varmama gibi ciddi şikayetler yoksa hastayı önce değerlendirmek gerekiyor. Bir kere tetkik doktorluğu asla yapmıyoruz biz. Biz buraya, onu da söyleyeyim, Silivri Anadolu Hastanesi'ne Doktor Akın Bey var, beyin cerrahisi. Biz onunla birlikte bir ağrı yönetimi ekibi olarak geldik. Yani bizim burada yaptığımız şey şu, biz beraber değerlendiriyoruz hastaları. Çoğu hastada aslında belki eskiden endikasyon konulabilirdi ama ameliyat endikasyonu konulmadan öncesinde biz konservatif olarak bu hastaları nasıl tedavi edebiliriz? Bunları eğer birincil tedavilerle ağrılarını kontrol altına alamazsak ondan sonra cerrahi düşünür müyüz, düşünmez miyiz? Biz bunu tartışıyoruz. Kesinlikle eğer hastada ilk planda yeni başlayan bir ağrıda güçsüzlük, hissizlik, böyle önemli şikayetler yoksa cerrahi asla ön planda düşünülmemeli. Tabii görüntüleme ve muayene inanılmaz önemli ama hastaya dokunuyoruz. Hastaya dokunmadan uzaktan tetkiklere bakarak işte MR'ınızı gönderin bakalım, bu tür doktorluğu biz kabul etmiyoruz. Hı-hı. Bu tür doktorluğu da ben de kabul etmiyorum. Tetkik doktoru değiliz, insanla uğraşıyoruz. Bizim görevimiz insana bakmak, bir makineyle ilgilenmiyoruz. Onun için evet, hastayı bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman ona göre karar veriyoruz.
1: Hocam tetkik doktoru değilim dediniz.
0: Kesinlikle değilim.
1: Bir de son dönemlerde tabii TikTok ve Instagram doktorları çıktı.
0: TikTok hesabı falan bilmiyorum. Instagram hesabım da var ama incelediğiniz zaman göreceksiniz. Çok ayrıntılı bir şeyler yok. Sadece bilimsel bir şeyler, bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. İnsanlar bir şekilde iyi hekime ulaşabileceğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bunun için de TikTok gibi şeylere ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Ama bu tür sosyal medya ya da bu tür işte sizin radyo kanallarının doğru bilgiyi doğru ağızdan iletebilmek için uygun yerler olduğuna da inanıyorum. Ondan dolayı buradayız. Teşekkür ederim.
1: Evet, güvenilir kaynaklardan alsınlar.
0: Kesinlikle güvenilir kaynaklardan bilgiler alsınlar.
1: Hocam az önce ağrılardan söz ederken kanser evet, ağrılarından da söz ettiniz.
0: Evet.
1: Peki kanser hastalarında ağrı yönetimi nasıl yapılıyor? Algolojinin bu alandaki rolü nedir?
0: Tabii, bu çok önemli. Şimdi şunu unutmayın.

0: Yapmayalım. Biz kanser branşıyla ilgilenen, kanserle ilgilenen branşlar, onkoloji ve kanser cerrahisi yapan işte kadın doğumda ya da genel cerrahide özellikle kanser cerrahisiyle uğraşan branşlarla birebir iletişim içindeyiz. Buraya gelmeden önce zaten çok yoğun bir devlet hastanesinde klinik şefiydim. Orada çok çok daha yoğun bir şekilde kanser hastalarıyla ilgileniyorduk. Bizim yaptığımız şey kanser sonucu oluşan ya da kanser ilişkili ağrı. Bunu kontrol altına almamız gerekiyor. Tabii ki biz kanseri tedavi etmiyoruz. Altta yatan nedeni tedavi etmiyoruz ama bu altta yatan neden sonucu oluşan bu ağrıyı kontrol altına almak zorundayız. Ağrısız yaşamak ya da az ağrıyla yaşamak herkesin hakkıdır. Kişinin kanseri hangi evrede olursa olsun, isterse hayatının son döneminde olsun, kaliteli hayat yaşamak hakkıdır. Bu medeni hakkıdır, bu hukuk hakkıdır, bu sağlıksal, tıbbi hakkıdır. Bizim amacımız da bunu bilimsel olarak elimizden geldiğince sağlayabilmek. Ve bu kişinin ağrısını bir şekilde kontrol altına alabilmek. Bunlar ilaç tedavileri, bazı durumlarda da ciddi, önemli girişimsel işlemler şeklinde olmaktadır.
1: Hocam girişimsel işlem evet. Dediğiniz şeyi biraz daha açabilir misiniz? Tabii. Nedir bunlar?
0: Ya biz algoloji ağrı hekimleri olarak skopi ve ultrason cihazı denilen cihazlar kullanıyoruz. Yaptığımız bütün girişimsel işlemleri görüntüleme altında gerçekleştiriyoruz. Çünkü insanla uğraşıyoruz ve ciddi anatomik yapılara hedef alıyoruz. Bu anatomik yapılarda zarar vermememiz gereken tababetin kuralı, ilk kuralı önce zarar vermedir zaten. Zarar vermememiz gereken ciddi, önemli anatomik yapılar var. Bu anatomik yapılara ulaşabilmemiz için ultrason ya da skopi cihazı, ki bazen ikisini birlikte kullandığımız da oluyor. Buna hibrit teknoloji deniyor. Bu cihazları kullanıyoruz. Kesinlikle herhangi bir girişimsel işlemin kendime, körlüme yani görülmeden, bir cihaz altında yapılmadan, tecrübeli bir ellerde, bir cihaz altında, görüntüleme altında yapılmadan uygulanmasını istemem. Kendime istemeyeceğim bir şeyi de bilimsel olarak asla başkasına uygulamam. Bunun için bütün girişimsel işlemleri görüntüleme altında yapıyoruz evet. Ağrı hekimleri olarak.
1: Bir kez daha hatırlatalım hocam, radyolarını yeni açanlar olmuş olabilir. Anadolu Hastanesi algoloji uzmanı doçent doktor İlteriş Ahmet Şentürk ile konuşuyoruz ağrı üzerine. Ya da son dönemde daha da fazla kullanılmaya başlanan algoloji üzerine. Hocam az önce anlatırken dediniz ki bazı migren hastaları düzenli ilaç kullandığı halde geçmeyebiliyor. Tabii. Diye. Peki mesela bu uzun süre ağrı kesici ilaçların kullanılması beraberinde bir takım riskleri de getiriyor.
0: Kesinlikle. Şimdi aslında o ayrı bir günün konusu olabilir. Mesela baş ağrılarında ilaç aşırı kullanım baş ağrısı denilen bir kavram var. Bunların hepsinin mantıklı olarak düzenlenmesi gerekiyor. İki, mesela bir ağrı kesiciyle ağrı kesilebiliyorsa, ağrı kontrol altına alınabiliyorsa, bir ağrı hekimi ne yapar? İki, kişi o ağrı kesiciyi ne kadar kullanabilir? Şimdi klasik ağrı kesiciler çok çok uzun süre kullanabilecek ilaçlar değil. Zaten bizim hasta grubumuz belli bir yaşın üstünde. Eşlik eden böbrekte, belki başka organlarda herhangi bozukluklar olabilir. Ve klasik ağrı kesiciler, bu steroid olmayan anti-inflamatuar ilaç denilen klasik ağrı kesiciler çok masum ilaçlar değildir. Çok çok uzun süre kullanılamaz. Doğru indikasyonda belli sürelerde vermek gerekiyor. Onun için yani tek başına sadece bu o apayrı bir günün konusu olabilir. Sizle bunu konuşabilirim. Ama tabii kesinlikle öyle değil. Hekim kontrolünde olması lazım. Özellikle bu konuya hekimlerin kontrolünde olması daha uygun.
1: Ama şöyle, biz Türk'üz. Hekime gitmeden önce eniştemin damadının kuzeni işte bu ilacı kullanmıştı, al çok iyi geliyor diye ilaç önerebiliyor. Bir de mesela ben anlamadığım şey şu, bu konuyu da lütfen anlatmanızı rica edeceğim ama bir de benim anlamadığım şey şu. Mesela işte boynum ağrıyor, başım ağrıyor, herhangi bir yerim ağrıdığında ağrı kes diye herhangi bir ağrı keseceğim. O nereden biliyor benim neremin ağrıdığında oradaki ağrıyı geçiriyor? Her ağrı için ayrı ağrı kesici var mı?
0: Bazı spesifik baş ağrısı ve kanser ağrısı türleri dışında özellikle ağrı kesiciler yok. Bunlar belli mekanizmalar üzerinden çalışıp ağrıyı kesiyorlar. Kimi beyindeki ağrı reseptörleri üzerinden etki ediyor. Kimi prostaglandin denilen bazı yapılar üzerinden etki ediyor. Bu özellikle başınızdaki ağrıyı ya da belinizdeki ağrıyı kesmek için değil, ağrıyı azaltmak için, enflamasyonu, ödemi baskılamak için kullanılıyor. Burada yeni başlayan bir ağrıda Ağrı kesici almakta, benim de başım ağrıdığı zaman arada ağrı kesici alıyorum. Burada mesele bu ağrı kesicinin hangi sıklıkta, ne kadar süre. Yani bazen bana 20 yıldır her gün ağrı kesici kullanan, klasik ağrı kesicileri kullanan hastalar geliyor. Yani bir şekilde hayatları da korunmuş durumda. Yani böbrek yetmezliğine girmemiş. Yani kalp krizi riski bile %10 artabiliyor bu kişilerde. Ya bunun yönetilmesi gerekiyor. Ama özellikle bugün şunu söyleyebilirim ağrı kesicilerden. Lütfen hekimlere de aynı şeyi söylüyorum. Hastalara da aynı şeyi söylüyorum. Ağrı kesici iğne kimse vurdurmasın. Bunu çok ayrıntılı bir şekilde size anlatabilirim. Ağrı kesici iğne diye bir şey yoktur. Aklımızdan bunu çıkartalım.
1: Tamam. Bundan vazgeçeceğim hocam.
0: Kesinlikle. Hekimler
1: hızlı
0: ve hastalar
1: diye ben olarak. Hızlı geçiriyor diye.
0: Kesinlikle doğru değil. Ve çok ciddi tehlikeleri var. Çünkü ben merkez olduğum için o iğnelerden sonra da çok zarar görmüş hasta gördüm. Rica ediyorum. Sadece aklımızda bu kalabilir. Sonra başka bir günün konusu olabilir.
1: Olur.
0: Ağrı kesici iğne vurdurmuyoruz.
1: Olur. Bunu bir hap bilgi olarak koyduk cebimize.
0: Koyuyoruz. Sonra ayrıntılı anlatalım.
1: Tamam. Az önce ağrıyla beyin arasındaki ilişkiden evet. söz ettiniz. Mesela hayalet bacak sendromu diye bir şey var. Adamın bacağı yok ama bacağı ağrıyor. Dolayısıyla acaba ağrı söz konusu olduğu zaman psikolojik etkenler de söz konusu oluyor olabilir.
0: Muhteşem bir soru. Ona fantom ekstremit ağrısı, yani hayalet ekstremit, hayalet uzuv ağrısı diyorlar. Bu hayalet organ ağrısı da olabiliyor. Şu anda tıpın açıklayamadığı ağrı türlerinden bir tanesi. Yani uzuv yok, ağrı var. Bazen de ağrı var, uzuv yok. Ya da uzuv var, ağrı yok. Mesela doğuştan ağrıya duyarsızlık sendromlarında da kişinin bacağı var, ağrıyı hissetmiyor. Bu fantom, sizin bahsettiğiniz hayalet ağrısında da uzuv yok. Yani bacağı yok ama bacağı varmış gibi yaşayarak ve şiddetli ağrı çekebiliyorlar. Şu anda bilimin bunu açıklamaya çok uğraştığı, tamamen %100 açıklayamadığı durumlardan bir tanesi. Bütün olay şu, ağrı bir algı değil, idraktır. Algı ve idrak farklı kavramlardır. Eğer beyin bunu idrak etmek isterse ağrı yaşar kişi. İdrak etmek istemezse de yaşamaz. Bu kadar basit. Ondan dolayı fıtığı olan herkesin beli ağrımaz ya da bacağına vurmaz. Şu anda bu odada 4 kişiyiz. MR çekelim. Eminim ki üçümüzde bir şekilde bir belde bozukluk bulacağız. Ama sekerek hastaneye şimdilik gitmiyoruz. Ya da belimiz, yaşam kalitemizi ya da iş yapmamız, ya illa ki belimiz ağrıyacak ve ağrıyor. Herkes, yaşayan herkes bir baş ağrısı çekecektir. Ama bunu dediğim gibi kronik ağrı olarak değerlendirecek süreçte değiliz. Yani onun için her zaman bir bozukluk eşit değildir ağrı. Burada bütün sonuç beyindedir.
1: Evet hocam, tabii ağrı söz konusu olduğu evet. zaman birçok yaş grubundan hasta söz konusu olabiliyor ama yaşlı hastalarda bu durumu yönetmek biraz daha zor olabiliyor değil mi?
0: Şimdi evet, ama unutmayalım hasta popülasyonumuzun çok büyük bir oranda yaşlı hasta. Yani bize gençler değil, yaşlılar geliyor. Orada bazı yönetmekte zorlanabileceğimiz durumlar, mesela genç hasta grubunda belki fizik tedaviyle, egzersizle, rehabilitasyonla, bazı işte yoga benzeri ya da bazı hareketlerle bir miktar kontrol altına alabileceğimiz bazı ağrı durumları var. Yaşlı hasta da bunun katılımı çok kolay olmuyor. Kişinin egzersize katılımı çok kolay olmayabiliyor. Mesela kilo bizim için bazı durumlarda ciddi risk faktörüdür. Bir genç hastanın zayıflayabilmesiyle bir yaşlı hastanın zayıflayabilmesi aynı olamayabiliyor. Yani ağrının kontrol sürecine katılımı biraz daha zor olabiliyor. Bazen tedavilere cevap da, yani medikal tedaviler ya da girişimsel işlemlere cevap da yaşlı hastalarda bazı nedenlerle, genetik nedenlerle, değişen mekanizmalarla daha zor olabiliyor. Mesela evre 4, son evreye gelmiş bir disk kireçlenmesi düşünelim. Şimdi bunun tedavisi, erken evredeki bir disk kireçlenmesini tedavi etmekle bunu son evrede tedavi etmek aynı şey değil. Şimdi yaşlı popülasyonda bu daha sık görülüyor. Dizleri kireçlendiği için yürüyüş yapamıyor. Yürüyüş yapamadığı için işte diğer aktivitelere katılımı azalıyor gibi.
1: Evet. Hocam, sahilde ben bol bol yürüyüş yapıyorum. Şuna dikkat ediyorum. Süper. Şu dikkatimi çekiyor, bilmiyorum doğru bir gözlem mi? Biz çok güzel bir yerde yaşıyoruz, Silivri'de. İşte Tekirdağ var, birçok bizim dinlenme bölgemizde çok güzel sahil yerleşim yerleri var ama bir bakıyorum hep böyle ya bir sorun yaşayan ya belli yaşa gelmiş olan insanlar ortaya bir sorun çıktıktan sonra çıkıp o sahilde yürüyorlar.
0: Ortaya bir sorun çıktıktan sonra yapacağımız müdahalelerin bazen bir anlamı olmuyor. önemli olan koruyucu sağlıktır. Yani öncesinde müdahalelerde bulunmak, daha gençken, daha erken zamanlarda egzersizlere başlamak. Yani dizimizi korumamız lazım. Diz son evreye geldikten sonra yapacağımız egzersizin artık bir faydası olmuyor. Ama erken evrede, daha gençken, daha uygun, daha mantıklı, daha bilimsel her türlü aktivite, her türlü egzersiz geleceği koruyacaktır. Yani geleceği korumak için daha erkenden müdahalede bulunmamız gerekiyor.
1: Zaten öncesinde bu önleyici önlemler, ona göre yaşarsak bunun yönetimi ekonomik olarak da her açıdan daha
0: tüm dünyada da öyledir. Kolay. Aslında koruyucu tıp, koruyucu hekimlik, önleyici hekimlik, en önemlisi de aslında birinci basamakta aile hekimliğidir bence. Çok çok daha önemli. Yani sonuca vardıktan sonra, sonuç geliştikten sonra verebileceğimiz tedaviler kısıtlı oluyor ve masraflı oluyor.
1: Evet.
0: Hem devlet için, hem ülke için, hem dünya için, hem hasta için, herkes için hem masraflı hem daha zor oluyor. Her zaman koruyucu hekimlik daha önemlidir.
1: Hocam süreyi çok çok açtık ama sohbet o kadar akıyor ki soracağım. O kadar teşekkür fazla ederim. Çok şey var ki bir başka program daha yapacağız gibi gözüküyor. Son olarak şunu söyleyelim. Buyurun. Çok güzel bilgiler verdiniz. Yanlış bildiğimiz birçok noktayı düzelttiniz bu sohbette. Son olarak hangi durumlarda mutlaka bir algoloji ağrı uzmanına başvurmalı dinleyicilerimiz, hastalar?
0: Kişinin hayatını bir şekilde etkileyen, yaşam kalitesini etkileyen, buna yaşam kalitesi etkileyen ne demek? Mesela uyku bozukluğuna yol açan, yol yürümesine engel olan, mesela bir omuz ağrınız var, hareket etmenizi engelliyor ve ilk başta tedavilerden fayda görmediniz. Fizik tedavi aldınız, ilaç tedavileri aldınız ve fayda görmediniz. Hatta girişimsel işlemler de uygulandı. Fayda görmediniz. Bir şekilde bu süreci çok uzatmamak gerekiyor. Dediğim gibi başka bir günde nasıl kronik ağrı oluşur bunu anlatabilirim. Süre uzadıkça çünkü ağrının kronikleşme ihtimali artar. Aslında ne kadar erken ve ne kadar doğru müdahale edersek o kadar da doğru olabiliyor. Ama bir şekilde devam ediyor. Örneğin bir omuz ağrınız var. Bir aydır devam ediyor. Bakın 3 ay değil. Ama hareket etmekte zorlanıyorsunuz. Fizik tedavi aldınız geçmedi. Ya da fizik tedaviye uygun değil. Ufak tefek girişimsel işlemler yapıldı. İlaç kullandınız geçmedi. Yani bir şekilde yaşamınızı etkileyecek ağrı durumunda algoloji ağrı hekimine başvurmak lazım. Ama mesela bugün de gördüğüm hastalardan bir örnek vereyim son olarak. Mesela bugün iki hasta gördüm. Bir tanesi sabahtan beri sırtı ağrıyordu. Diğeri de iki gündür tüm vücudu ağrıyordu. Bu değil mesela bizim baktığımız. Belki de bir grip oldu, ondan dolayı iki gündür. Çünkü özellikle onlarda da neyi sorguladım? Daha önce benzer bir ağrı yaşadınız mı? Bu tür ağrılar hayatınızı etkiledi mi? Hayır deyince o zaman
1: hikaye değişiyor.
0: Hikaye değişiyor. Yaşamınızı etkileyecek ve tedavilere, klasik tedavilere de cevap vermeyen her türlü ağrı durumunda bir algoloji ağrı uzmanına başvurmanızı öneririm. Dediğim gibi aslında biz multidisipliner olarak çalışıyoruz. Çoğu zaman bir beyin cerrahisi, ortopedi, fizik tedavi genelde bize devletteyken de öyleydi. Hastaları yönlendiriyor. Çoğu şekilde o şekilde. Onkoloji mesela nöroloji hastaları yönlendiriyor bize. Hani biz kontrol altına alamadık. Burada ek öneriniz olur mu diye.
1: Doçent Doktor İlteriş Ahmet Şentürk, Anadolu Hastanesi algoloji uzmanı, yayınımıza katıldınız. Çok güzel bilgiler verdiniz.
0: Ben
1: hocam sağ olun, var olun, ağzınıza sağlık. İyi
0: ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim.
1: Umuyorum ki ben de. Değerli dinleyiciler, yayınımızı bugün de bu şekilde noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşünceye kadar sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Küpe FM reklam.
3: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
4: Gross Marketim Tansaş.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak, ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde füzyon biyopsisi, prostat kanseri şüphesinde kullanılan gelişmiş bir tanı tekniğidir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
9: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
10: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
11: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
14: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gökyüzünde süzülen uçakların ardından uzanan beyaz çizgiler çoğu kişinin dikkatini çekmiştir. Ancak bu izlerin nasıl oluştuğunu ve iklim üzerindeki etkilerini bilenlerin sayısı oldukça az. Modern jet motorlarının çalışma prensibi ve yüksek irtifada oluşan fiziksel koşullar bu izlerin ortaya çıkmasının temel nedeni olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre bu izler sanıldığı gibi zararlı kimyasallar değil, tamamen fiziksel bir sürecin sonucu. Uçak motorlarında yakıtın yanmasıyla su buharı açığa çıkıyor. Yüksek irtifalarda hava sıcaklığı çok düşük olduğundan bu su buharı hızla donarak buz kristallerine dönüşüyor. Bu kristaller yerden bakıldığında beyaz çizgiler şeklinde görülüyor. Bilim dünyasında bu oluşum yoğunlaşma izi olarak adlandırılıyor. Bazı çevrelerde bu izlerin kimyasal maddeler içerdiği ve insan sağlığına zarar verdiği yönünde komplo teorileri bulunsa da yapılan araştırmalar bu iddiaları desteklemiyor. Uzmanlara göre bu izler motorlardan çıkan su buharının doğal bir sonucu ve insanlar için doğrudan bir tehlike oluşturmuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Türkiye genelinde kuvvetli sağanak, saatte 60 kilometreye ulaşacak fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Perşembe ve Cuma günü etkili olacak sistem nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını ve hava kalitesindeki düşüşe karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Diner Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun AK Parti'ye katılmasıyla birlikte 2024 yerel seçimlerinden sonra parti değiştiren belediye başkanı sayısı 76'ya yükseldi. Edirne'de Meriç Nehri'nde düzenlenen tatbikatta sel ve taşkın afetlerine karşı kurumların müdahale kapasitesi sahada test edildi. Edirne dahil 9 ilden takviye ekip afet anında koordinasyonun en üst seviyede tutulması çerçevesinde Meriç Nehri üzerinde ortak operasyonla kabiliyetlerini sergiledi.
1: Spor.
3: Galatasaray Süper Lig'de 2025-26 sezonu şampiyonluğunu 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde taraftarıyla kutlayacak. Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez seçim çağrısında bulundu ve yeniden aday olacağını açıkladı.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 41 kuruş, 1 euro 53 lira 29 kuruş, gram altın 6.880 liradan, çeyrek altın 11.135 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 21, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 23, Edirne 24 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

paşa paşa paşa falan. Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Takvimler 13 Mayıs çarşambayı gösteriyor. Haftayı tam ortadan ikiye böldük. Hafta sonuna giden o güzel yokuşu aşağı yola girdik bile. Radyolarınızda en sevdiğiniz şarkılar var. Sabahın bu ilk saatlerinde enerjinizi yükseltmek için mikrofon başındayız. Çaylar kahveler tazelendiyse günün en keyifli saatleri şimdi başlıyor. AED Live Vibes adını verdiği yeni albümünü dinleyiciyle buluşturan bu çalışmasında stüdyo kayıtların ötesine geçerek dinleyicisini doğrudan sahnenin atmosferine davet eden, albümde yer alan ve dinleyicinin yakından bildiği 10 şarkıyla bu kez canlı performans kayıtlarıyla sunduğu alternatif pop ve alternatif rock sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Anıl Emre Daldal bizleri karşılıyor.

0: PFM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi de akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı.

0: reklam.
1: Kurbanın zahmeti bizim, bereketi sizin olsun. Biçen Market'te hisseli kurbanlıklar 29.750 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik garanti bonus kredi kartına 3 taksit fırsatıyla. Hem de kesim, paylama, paketleme ücretsiz. Detaylı bilgi Biçen Market'te. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Derde buluşmak bugün programda ruhunuza iyi gelecek. Sizi gülümsetecek harika bir seçki hazırladık. Gününüz aydın, neşeniz bol olsun. Merakla beklenen yeni albümü Hey'i tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşturan, tamamı Türkçe şarkılardan oluşan albümüyle yayımlandığı ilk günden itibariyle yalnızca Türkiye'de değil, Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, İsviçre, Azerbaycan ve Orta Doğu'daki birçok ülkede dijital platformlar tarafından öne çıkarılarak geniş kapsamlı bir uluslararası arası destek gören Hadise radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat. Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın. Belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC. Doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
5: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Küpe FM reklam.

13 Mayıs Çarşamba gününden hepinize merhaba. Haftanın tam ortasında günün en taze saatlerinde müzik yolculuğumuz devam ediyor. Bugün tempomuz yüksek, modumuz yerinde. Şehir gürültüsünü dışarıda bırakın ve kendinizi müziğin akışına teslim edin. Program süresi boyunca sizle eşlik edeceğiz ve mikrofonu susturuyor, sözü notalara bırakıyoruz. Edebiyat ve müziği bir araya getirdiği özel projesini Zamanda Saklı albümüyle dinleyiciyle buluşturan, yıllar içinde dinleyiciyle birlikte evrilen popülerist takımlardan ayrı duruşuyla Türkiye müzik tarihinde özgün ve sağlam bir yer edinen, içsel devrimlerini ve müzikal ilerleyişini Zamanda Saklı'yla pekiştiren Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinden Demir Demirkan'la şimdi Nostalji Zamanı.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
2: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
0: Küpe FM reklam.

0: Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Kübe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Türkiye genelinde kuvvetli sağanak, saatte 60 kilometreye ulaşacak fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Perşembe ve Cuma günü etkili olacak sistem nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını ve hava kalitesindeki düşüşe karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun AK Parti'ye katılmasıyla birlikte 2024 yerel seçimlerinden sonra parti değiştiren belediye başkanı sayısı 76'ya yükseldi.
2: Spor.
3: TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Avrupa'nın 5 büyük liginde en az hata yapan hakemlerin ülkemizde olduğunu söyledi. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Mahmut Bosteke ve Gamze Özcan altın madalya kazandı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 41 kuruş, 1 euro 53 lira 29 kuruş, gram altın 6880 liradan, çeyrek altın 11135 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 21, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 23, Edirne 24 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sun.

Şimdi sırada kalbinize iyi gelecek bir şarkı var. Belki trafikte size eşlik edecek. Belki iş yerinde kısa bir gülümseme bırakacak. Sesimizi açıyoruz, müziğin ritmine bırakıyoruz kendimizi. Mayıs ayında çıktığı Ankara ve Adana sahnelerinde adeta gövde gösterisi yapan, yeni döneme hızlı bir giriş yapan, biletleri tükenen konserlerinde binlerce hayranıyla buluşan, müzikleri kadar sahne hakimiyetleriyle de dikkat çeken ve izleyenleri unutulmaz anlar yaşatan alternatif müziğin en güçlü temsilcilerinden Adamlar Radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mıçıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

Mayıs'ı çarşan baharın enerjisi artık iyice hissediliyor. Ağaçlar daha yeşil, gökyüzü daha aydınlık. Belki de hayat bize küçük şeylerden mutlu olmayı yeniden hatırlatıyordur. Sevilen şarkılarını bir araya getirdiği Tekne Kazıntıları albümünü dinleyiciyle buluşturan besteci, söz yazarı ve yorumcu kimliğiyle Türk müziğinde özel bir yere sahip olan Baharda Kuşlar Gibi, Bana Ellerini Ver Eski Dostlar ve Var Mısın Gibi hafızlara kazınan eserlerini LP Remix Street versiyonlarıyla yeniden yayımlayan Türk müziğinin usta ismi Özdemir Erdoğan konuğumuz oluyor.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Saatler tam öğle vaktini gösteriyor. Haftanın tam ortasında, çarşambanın kalbindeyiz. İşler yoğun, tempo yüksek olabilir ama şimdi kısa bir mola zamanı. Şöyle bir arkanıza yaslanın, derin bir nefes alın ve gerisini bize bırakın. En sevdiğiniz şarkılarla günün geri kalanına bomba gibi devam ediyoruz. Perperişan isimli şarkısı nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla yargılanan davada suçun yasal unsurları oluşturmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilen Mabel Matiz'le en iyi ve en yeni müziği dinlemeye kaldığımız yerden Küpe FM'de devam ediyoruz şimdi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gökyüzünde süzülen uçakların ardından uzanan beyaz çizgiler çoğu kişinin dikkatini çekmiştir. Ancak bu izlerin nasıl oluştuğunu ve iklim üzerindeki etkilerini bilenlerin sayısı oldukça az. Modern jet motorlarının çalışma prensibi ve yüksek irtifada oluşan fiziksel koşullar bu izlerin ortaya çıkmasının temel nedeni olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre bu izler sanıldığı gibi zararlı kimyasallar değil, tamamen fiziksel bir sürecin sonucu. Uçak motorlarında yakıtın yanmasıyla su buharı açığa çıkıyor. Yüksek irtifalarda hava sıcaklığı çok düşük olduğundan bu su buharı hızla donarak buz kristallerine dönüşüyor. Bu kristaller yerden bakıldığında beyaz çizgiler şeklinde görülüyor. Bilim dünyasında bu oluşum yoğunlaşma izi olarak adlandırılıyor. Bazı çevrelerde bu izlerin kimyasal maddeler içerdiği ve insan sağlığına zarar verdiği yönünde komplo teorileri bulunsa da yapılan araştırmalar bu iddiaları desteklemiyor. Uzmanlara göre bu izler motorlardan çıkan su buharının doğal bir sonucu ve insanlar için doğrudan bir tehlike oluşturmuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: sigara. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
3: Rumeli'den haberler.
4: Küpe FM Haber.
5: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Türkiye genelinde kuvvetli sağanak, saatte 60 kilometreye ulaşacak fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Perşembe ve Cuma günü etkili olacak sistem nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını ve hava kalitesindeki düşüşe karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Diner Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun AK Parti'ye katılmasıyla birlikte 2024 yerel seçimlerinden sonra parti değiştiren belediye başkanı sayısı 76'ya yükseldi. Edirne'de Meriç Nehri'nde düzenlenen tatbikatta sel ve taşkın afetlerine karşı kurumların müdahale kapasitesi sahada test edildi. Edirne dahil 9 ilden takviye ekip afet anında koordinasyonun en üst seviyede tutulması çerçevesinde Meriç Nehri üzerinde ortak operasyonla kabiliyetlerini sergiledi.
4: Spor.
5: Galatasaray Süper Lig'de 2025-26 sezonu şampiyonluğunu 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde taraftarıyla kutlayacak. Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez seçim çağrısında bulundu ve yeniden aday olacağını açıkladı.
4: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 41 kuruş, 1 euro 53 lira 29 kuruş, gram altın 6.880 liradan, çeyrek altın 11.135 liradan alıcı buluyordu.
6: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
5: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 21, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 23, Edirne 24 derece.
6: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Selamlar, 13 Mayıs çarşamba günün en tatlı saatlerindeyiz. Belki yemekten yeni döndünüz, belki ikinci kahvenizi yudumluyorsunuz. Ne yaparsanız yapın ama ruhunuzu müziğe teslim etmeyi unutmayın. Şehrin gürültüsünü, günün stresini kapının dışında bırakıyoruz. Hazırsanız öğle kuşağının en keyifli şarkılarıyla devam ediyoruz. Ajda Pekkan'la düet yaptıkları ve 24 saatte 3 milyon kez izlenen yeni şarkıları Hileli'yi ilk kez Mersin konserinde seslendiren, konser boyunca Zamansızlık, Snap, Kalbimin Tek Sahibi ve Başrol Sensin gibi sevilen şarkılarını da söyleyen, sahnedeki enerjisi ve izleyiciyle kurduğu güçlü bağla Mersin'de unutulmaz bir gece yaşatan Manifest kızları radyolarınızda şimdi.

0: Tüp FM reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
6: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık.

0: Süper FM reklam. Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
5: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 43 34.
9: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda. 0545 662 96 21.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Perşembe sabahsa saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küp FM frekanslarında buluşalım. Geçtiğimiz günlerde yarım yüz gerdirme ameliyatı olduğunu açıklayan ve alışılmışın dışındaki sıra dışı konser tarzıyla da dikkat çeken Ebru Gündeş'le hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Türkiye genelinde kuvvetli sağanak, saatte 60 kilometreye ulaşacak fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Perşembe ve Cuma günü etkili olacak sistem nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını ve hava kalitesindeki düşüşe karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Diner Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun AK Parti'ye katılmasıyla birlikte 2024 yerel seçimlerinden sonra parti değiştiren belediye başkanı sayısı 76'ya yükseldi.
1: Spor.
3: TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Avrupa'nın 5 büyük liginde en az hata yapan hakemlerin ülkemizde olduğunu söyledi. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Mahmut Bosteke ve Gamze Özcan altın madalya kazandı.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 41 kuruş, 1 euro 53 lira 29 kuruş, gram altın 6880 liradan, çeyrek altın 11135 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 21, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 23, Edirne 24 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Küpe FM reklam.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili klima ve beyaz eşya alımına derin dondurucu hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
2: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi de akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Küpe FM reklam.

Müzikal takınız Küpe Efendi, gündüz yolculuğumuz başladı ve devam ediyoruz. Hafta ortasındayız. 13 Mayıs tarihlerimiz. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Hadise Motive, Salman Tine, Oğuzhan Koç, Mabel Matiz. Şimdiye kadar ağırladığımız konuklarımızdı efem. Devam ediyoruz Hande Yener'le beraber. Madrigal Hande Yener ortak çalışması Ego'yla devam ediyoruz.

Kulüp FM'de yepyenisiyle Çakal bizlerleydi. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi yine yeni bir şarkıyla devam edeceğiz. Şarkımızın adı da Yeni Biri ve işte Simge Sağ'ın ve Zeki Arkun düeti sizlere.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
4: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
7: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
8: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Küpe FM reklam.

Güneş'e teşekkürlerimiz bu güzel şarkısı için. Al Bırak radyolarınızdaydı efendim. Aleyna Tilki ile devam edeceğiz. Aleyna Tilki Kırlar isimli bir albüm çıkarmıştı geçtiğimiz yıl. Ve bu albümün 5. video klibi Niyetim Saf isimli şarkısına çekilmiş. Perşembe günü, yani yarın itibariyle de yayında olacakmış Aleyna Tilki'nin bu şarkısının klibi. İşte Niyetim Saf ve Aleyna Tilki.

0: reklam.
1: Leader Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Leader Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gökyüzünde süzülen uçakların ardından uzanan beyaz çizgiler çoğu kişinin dikkatini çekmiştir. Ancak bu izlerin nasıl oluştuğunu ve iklim üzerindeki etkilerini bilenlerin sayısı oldukça az. Modern jet motorlarının çalışma prensibi ve yüksek irtifada oluşan fiziksel koşullar bu izlerin ortaya çıkmasının temel nedeni olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre bu izler sanıldığı gibi zararlı kimyasallar değil, tamamen fiziksel bir sürecin sonucu. Uçak motorlarında yakıtın yanmasıyla su buharı açığa çıkıyor. Yüksek irtifalarda hava sıcaklığı çok düşük olduğundan bu su buharı hızla donarak buz kristallerine dönüşüyor. Bu kristaller yerden bakıldığında beyaz çizgiler şeklinde görülüyor. Bilim dünyasında bu oluşum yoğunlaşma izi olarak adlandırılıyor. Bazı çevrelerde bu izlerin kimyasal maddeler içerdiği ve insan sağlığına zarar verdiği yönünde komplo teorileri bulunsa da yapılan araştırmalar bu iddiaları desteklemiyor. Uzmanlara göre bu izler motorlardan çıkan su buharının doğal bir sonucu ve insanlar için doğrudan bir tehlike oluşturmuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Westworld dizisi severlere buradan bir haberimiz var efendim. Westworld geri dönüyor. Jurassic Park'ın senaristi David Koepp, Michael Crichton'ın 1973 klasiğini sinema için yeniden yazıyormuş. HBO dizisiyle bağlantısı olmayacakmış. Daha yalın, sinematik bir reboot hedefleniyormuş. Yönetmen henüz belli değilmiş. Bakalım nasıl bir Westworld bizleri bekliyor olacak. Gündüz yolculuğumuzda şimdi Murat Boz ve Poezi Zamanı, ikisi harika bir düet şarkıya imza atmışlardı. İşte özlediğim şimdi sizlerle.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa dahil olmak üzere yurdun her yerinde kuvvetli gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala memlekete ya da tatil beldesine gitmek için otobüs bileti almaya hazırlananlar zamla karşı karşıya kalabilir. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yetkilileri yeni fiyat tarifelerinin kademeli olarak devreye alındığını belirtirken özellikle bayram haftasında ücretlerde ciddi değişiklikler yaşanabileceğini ifade etti. Türkiye'de faaliyet gösteren kuryelere yönelik SRC ve psikoteknik belgesi alma süresinin sonuna gelindi. Sektör temsilcileri SRC belgesi olmayan kuryelere ceza kesileceğini ifade etti. ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, küresel dengeleri yakından ilgilendiren kritik başlıkları görüşmek üzere yarın Pekin'de bir araya geliyor. Zirvede ABD-İran geriliminden ticaret savaşlarına, Tayvan meselesinden nükleer silahlara kadar pek çok stratejik konu masaya yatırılacak.
1: Spor.
3: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya kazandı.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 41 kuruş, 1 euro 53 lira 29 kuruş, gram altın 6.880 liradan, çeyrek altın 11.135 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralık

0: yağmurlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 21, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 23, Edirne 24 derece.
1: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sunar.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

geride bıraktığımız günlerde Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti değerli dinleyiciler, biliyorsunuz. Tüm Galatasaray camiasını tebrik edelim. Galatasaray 26. şampiyonluğunu 15 Mayıs'ta Rams Park'ta kutlayacakmış. Saha içi bilet fiyatları 19 bin lira olarak açıklanmış. Bu da bugünün dikkat çeken haberlerinden bir tanesi. En ucuz koltuksa 190 lira. Saha içi pakete dahil taraftarlara Osimhen kutusu ve şampiyonluk tişörtü hediye ediliyormuş. Yani böyle bir bilgi de var haber içinde. Osimhen kutusu isterseniz böyle saha içi pakete dahilmiş yani. Şampiyonluk tişörtü de hediye ediliyormuş. 19 bin liranın içindeymiş yani, o paketin içindeymiş. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Manifest Ajda Pekkan ortak çalışması Hileli Bizlerle'ydi. İkinci saatimizin açılış şarkısı olarak Aydın Kurtoğlu'yla devam edeceğiz şimdi. Sonundayız yolun son teklisi sizlerle.

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
5: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Poliklinikimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 1414.

0: reklam.
1: Kurbanın zahmeti bizim, bereketi sizin olsun. Biçen Market'te hisseli kurbanlıklar 29.750 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik garanti bonus kredi kartına 3 taksit fırsatıyla, hem de kesim, paylama, paketleme ücretsiz. Detaylı bilgi Biçen Market'te. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.
2: Tüm zamanların en iyileri Küpe FM'de.

0: efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
1: Gross Marketim Tansaş.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
7: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik

geçtin. Düzenlenecek Oscar ödülleriyle ilgili bir haber çıktı bugün karşımıza arkadaşlar. 2027 Oscar ödüllerini sunacak isim belli olmuş. Bir kez daha Conan O'Brien sunacakmış. Bence çok başarılı sunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaca ünlü şovmenlerinden bir tanesi. Bu işi layıkıyla yaptığını düşündüğümüz isimlerden bir tanesi. Yine o sunacakmış. Başarılar dileyelim şimdiden bakalım. 2027 Oscar ödülleri nasıl olacak? Daha çok var ama şimdiden böyle haberleri çıkmaya başladım.

Müzikal takınız Küp FM'de gündüz yolculuğumuz sona eriyor. En güzel şarkılarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ama onlardan bir tanesiyle bugünkü programımızı noktalıyoruz. Bizden ayrılmayın, tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Keder.

0: FM reklam. Reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
5: Küpe FM'den iyi günler. 13 Mayıs Çarşamba gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Yepyeni bir Zeynep Bastık şarkısıyla başlıyoruz.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Ragıp Narin ve Ece Mumay yeni şarkıları Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor'la listelere hızlı bir giriş yaptı. İkilinin geçtiğimiz günlerde yayınladığı şarkı müzikseverlerden tam not aldı.

0: Reklam.
1: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
3: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Sabaha uzun bir aranın ardından söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan Unuttum şarkısıyla geri döndü. Bodrum'da çekilen klibiyle dikkat çeken çalışma, nostalji rüzgarları estirirken Tan Taşçı'nın prodüktörlüğünde başlayacak yeni dönemin de ilk müjdecisi oldu. Şarkı tüm dijital platformlarda ve şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gökyüzünde süzülen uçakların ardından uzanan beyaz çizgiler çoğu kişinin dikkatini çekmiştir. Ancak bu izlerin nasıl oluştuğunu ve iklim üzerindeki etkilerini bilenlerin sayısı oldukça az. Modern jet motorlarının çalışma prensibi ve yüksek irtifada oluşan fiziksel koşullar bu izlerin ortaya çıkmasının temel nedeni olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre bu izler sanıldığı gibi zararlı kimyasallar değil, tamamen fiziksel bir sürecin sonucu. Uçak motorlarında yakıtın yanmasıyla su buharı açığa çıkıyor. Yüksek irtifalarda hava sıcaklığı çok düşük olduğundan bu su buharı hızla donarak buz kristallerine dönüşüyor. Bu kristaller yerden bakıldığında beyaz çizgiler şeklinde görülüyor. Bilim dünyasında bu oluşum yoğunlaşma izi olarak adlandırılıyor. Bazı çevrelerde bu izlerin kimyasal maddeler içerdiği ve insan sağlığına zarar verdiği yönünde komplo teorileri bulunsa da yapılan araştırmalar bu iddiaları desteklemiyor. Uzmanlara göre bu izler motorlardan çıkan su buharının doğal bir sonucu ve insanlar için doğrudan bir tehlike oluşturmuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Hande Yener 25 Mayıs akşamı Senfoni Orkestrası eşliğinde Hande Bizi Sezen'e Götür konser serisinde yine birbirinden güzel Sezen Aksu şarkıları söyleyecek. Sezen Aksu'nun bir ara vokalistliğini de yapan Hande Yener'in yorumunu dinlemek isteyenlere duyurulur.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpefem. Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa dahil olmak üzere yurdun her yerinde kuvvetli gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala memlekete ya da tatil beldesine gitmek için otobüs bileti almaya hazırlananlar zamla karşı karşıya kalabilir. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yetkilileri yeni fiyat tarifelerinin kademeli olarak devreye alındığını belirtirken özellikle bayram haftasında ücretlerde ciddi değişiklikler yaşanabileceğini ifade etti. Türkiye'de faaliyet gösteren kuryelere yönelik SRC ve psikoteknik belgesi alma süresinin sonuna gelindi. Sektör temsilcileri SRC belgesi olmayan kuryelere ceza kesileceğini ifade etti. ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, küresel dengeleri yakından ilgilendiren kritik başlıkları görüşmek üzere yarın Pekin'de bir araya geliyor. Zirvede ABD-İran geriliminden ticaret savaşlarına, Tayvan meselesinden nükleer silahlara kadar pek çok stratejik konu masaya yatırılacak.
2: Spor.
3: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya kazandı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 41 kuruş, 1 euro 53 lira 29 kuruş, gram altın 6.880 liradan, çeyrek altın 11.135 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 21, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 23, Edirne 24 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Tuğba Yurt 6 Haziran akşamı Harbiye Açık Hava'da Esin Aydıngöz'ün yönettiği 48 kişilik senfoni orkestrasıyla Sezen Aksu şarkıları söyleyecek. Bakalım Hande Yener mi, Tuğba Yurt mu daha çok sevilecek?

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 12 94. Çeri.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.

2004 yılında İzmir'de kurulan alternatif rock grubu Tavan Arası ilk çalışması Uçurumlar Kıyısız'la profesyonel müzik yolculuğuna adım attı. Grup bu ilk çalışmasıyla müzikal kimliğini net bir şekilde ortaya koyarken alternatif rock sahnesine iddialı bir giriş yapıyor.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Geçmişte kalanlar akustik EP Pelin Can'ın yayınlanmış özgün şarkılarını en yalın ve en doğal haliyle dinleyicilerle buluşturdu. Sanatçı bu kayıtlarda sadece sesi ve gitarıyla birlikte en derin duygularını adeta dinleyiciye özel bir dinleti yapıyormuş gibi aktarmayı ve dinleyiciyle özel bir bağ kurmayı amaçlıyor.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159. Uğur Lokantası'nda her

0: Lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme, geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
9: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: Küpe FM reklam.

oyuncu Gonca Gülsunar sanat yolculuğuna müzikle yeni bir katman eklemeye devam ediyor. Alternatif sahnedeki üretimleriyle dikkat çeken Sunar, yeni teklisi Bir Zamanlarla dinleyicisini geçmişin izleriyle örülü duygusal bir yolculuğa davet ediyor.

0: selam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Çetin Dilsiz, Allı Turnam türküsünü kendi soundunda yeniden yorumladı. Sözü ve müziği anonim olan türkünün yeni düzenlemesini Çetin Dilsiz yaptı.

0: PFM reklam. Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
8: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

15 Mayıs'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacak Sibel Can'la veda ediyoruz bugün. Yarın yine saat 15'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
2: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa dahil olmak üzere yurdun her yerinde kuvvetli gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala memlekete ya da tatil beldesine gitmek için otobüs bileti almaya hazırlananlar zamla karşı karşıya kalabilir. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yetkilileri yeni fiyat tarifelerinin kademeli olarak devreye alındığını belirtirken özellikle bayram haftasında ücretlerde ciddi değişiklikler yaşanabileceğini ifade etti.
5: Spor.
4: TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Avrupa'nın 5 büyük liginde en az hata yapan hakemlerin ülkemizde olduğunu söyledi. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
5: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 41 kuruş, 1 euro 53 lira 29 kuruş, gram altın 6.880 liradan, çeyrek altın 11.135 liradan alıcı buluyordu.
6: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
6: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM burası. 13 Mayıs 2026 Çarşamba gününde beraberiz hafta ortasında. Müzik dünyasının en iyileriyle sizlerleyiz. Bir düetle hemen başlıyoruz. Hadise ve Motive'yi bu ara bir araya getiren bu şarkı Labirent şimdi Küpe FM frekanslarında. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Metro FM'de Merve Özbey ile ilerliyoruz. Onun kariyerinde yine çığır açan şarkılardan birisiydi. Yine Erdem Kınay'ın dokunuşlarını gördüğümüz Helal Ettim şimdi Küpe FM'de.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahi.

0: dahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Küpe FM reklam.

Haftanın 3. iş günü geride kaldı ve haftanın 3. eve dönüş keyfi başladı birçoğumuz için. Yollarda olanlara keyifli, dikkatli sürüşler diliyoruz. Ve sırada bu kez konuk edeceğimiz bir başka isim Hadise olacak. Neredesin aşkım şarkısı radyolarınızda.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gökyüzünde süzülen uçakların ardından uzanan beyaz çizgiler çoğu kişinin dikkatini çekmiştir. Ancak bu izlerin nasıl oluştuğunu ve iklim üzerindeki etkilerini bilenlerin sayısı oldukça az. Modern jet motorlarının çalışma prensibi ve yüksek irtifada oluşan fiziksel koşullar bu izlerin ortaya çıkmasının temel nedeni olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre bu izler sanıldığı gibi zararlı kimyasallar değil, tamamen fiziksel bir sürecin sonucu. Uçak motorlarında yakıtın yanmasıyla su buharı açığa çıkıyor. Yüksek irtifalarda hava sıcaklığı çok düşük olduğundan bu su buharı hızla donarak buz kristallerine dönüşüyor. Bu kristaller yerden bakıldığında beyaz çizgiler şeklinde görülüyor. Bilim dünyasında bu oluşum yoğunlaşma izi olarak adlandırılıyor. Bazı çevrelerde bu izlerin kimyasal maddeler içerdiği ve insan sağlığına zarar verdiği yönünde komplo teorileri bulunsa da yapılan araştırmalar bu iddiaları desteklemiyor. Uzmanlara göre bu izler motorlardan çıkan su buharının doğal bir sonucu ve insanlar için doğrudan bir tehlike oluşturmuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa dahil olmak üzere yurdun her yerinde kuvvetli gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala memlekete ya da tatil beldesine gitmek için otobüs bileti almaya hazırlananlar zamla karşı karşıya kalabilir. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yetkilileri yeni fiyat tarifelerinin kademeli olarak devreye alındığını belirtirken özellikle bayram haftasında ücretlerde ciddi değişiklikler yaşanabileceğini ifade etti.
2: Spor.
3: TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Avrupa'nın 5 büyük liginde en az hata yapan hakemlerin ülkemizde olduğunu söyledi. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 41 kuruş, 1 euro 53 lira 29 kuruş, gram altın 6.880 liradan, çeyrek altın 11.135 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Bu efendi bir Teoman şarkısı klasiği. Aşk kırıntıları radyonuzda olacak sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda tabii ki Şebnem Ferah'ın da izleri vardı bu şarkıda. Aynı zamanda Şebnem Ferah Haziran ayı içerisinde arka arkaya iki konser verecek ve ilk konserin biletleri de saatler içerisinde tükenmişti. Müzik dünyasının önemli ismi yıllar sonra tekrar müziğe de geri dönüyor diyebiliriz. Ve Teoman yorumuyla Aşk kırıntıları radyonuzda.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mıçıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16 Selimpaşa Çarşı Kebap, Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
4: Gross Marketim Tansaş.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 12.

0: 92.94 Cherry.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
5: Abicim.
6: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Mesut Efem reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda. 0545 662 9621.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda. 0506 608 5665.
4: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya Ana Bayi. Oto Center Lüleburgaz.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'de artık noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. 13 Mayıs 2026 Çarşamba akşamında beraberdik. Yeniden buluşacağız yarın saatten 17'yi gösterdiğinde. Şimdilik hoşçakalın diyoruz ve Ersa Güner'e sözü bırakıyoruz. Nokta.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

0: Bayrak Sound.
1: Geldik haftanın ortasına. Çarşamba gününden herkese merhaba. Efendim mikrofonumun başındayım. En mutlu yerdeyim. Günün en mutlu dakikaları. Güne veda çünkü benim program başlıyor diyorum. Ve yoldakilere, evdekilere, evden efendim çıkıp yola düşecek olanlara olabilir. Belki akşam mesaisine gidecek olanlar olabilir. Belki de yolda evine ulaşmaya çalışanlara herkese merhaba başlıyoruz.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 43 34.
0: Küpe FM Reklam.

Tarkan'la devam edelim. Dönmüyor giden dinleyelim. Tarkan annesine yazdı bu şarkıyı, biliyorsunuz. Geçen gün annesiyle anneler gününde bütün fotoğraflarını, yani birçok fotoğrafını, her yaşına ait fotoğrafını paylaştı. Ve bir de buket paylaştı. Evlat diyen anneler, evlat edinen anneler, çocuğunu kaybeden anneler, bekar anneler, evcil hayvanları olanlar, bize annelik yapanlar, anne olmak için özlem duyanlar, anne olmayı seç İçmeyenler ve annesiyle zor bir ilişkisi olanlar, annesini kaybedenler, anne olanlar diyerek yine megastarlığını yaptığı, pazar günü paylaştığı bu paylaşımla herkesi kucakladı ve Tarkan'la Dönmüyor Giden'le devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Kurbanın zahmeti bizim, bereketi sizin olsun. Biçen Market'te hisseli kurbanlıklar 29.750 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik garanti bonus kredi kartına 3 taksit fırsatıyla. Hem de kesim, paylama, paketleme ücretsiz. Detaylı bilgi Biçen Market'te. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.
2: Aleyna Tilki geçen gün yaptığı paylaşımda Hadise'nin yeni albümü çıktı. Sözü müziği bana ait olan Ne Yazar'ın albümün açılış şarkısı olma mutluluğunu yaşıyorum dedi. Hadise'yi zaten çağırmıştı biliyorsunuz Aleyna Tilki'yi. Bakın şu güzelliğe diye herkese takdim etmişti. Sesine emeğine sağlık diyor Aleyna Tilki. Senin gibi güçlü bir kadının hikayesine kalemimle dahil olmak çok özeldi diyor. O zaman Hadise'nin uzun zamandır beklenen albümü H'den Ne Yazar'ı dinliyoruz.

0: PFM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Küpe FM reklam.

Kenan Doğulu'yla devam edelim. Şans meleğim dinleyelim. Kenan Doğulu'dan çok seviyorum bu şarkıyı. Valla balıklar için, yaylar için, başaklar için, aslanlar için harika bir dönemin kapıları açıldı. Şans meleğiniz kapıda, her şey bambaşka olacak. Bambaşka bir döneme giriyorsunuz. Geçtiğimiz yılların bütün sıkıntısı bitiyor diyor astrologlar. Bu arada Kenan Doğulu da Los Angeles'taki evi yandıktan sonra mülkiyet hissine karşı bir soğuma yaşadığını, yangının kendisini biraz komünist yapmış olabileceğini söylemiş. Mülkiyet konusundan dolayı tabii ki ev, arabalar, bir sürü eşya eksildi hayatımdan diyor. O yüzden böyle bir rahatlama yaşadım. Bir anda yük kalkmış gibi oldu diyor. Zaten bütün mal mülk de bu dünyada bırakılıp gidilmiyor mu nihayetinde? Ve Kenan Doğulu'yla devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Zerrin Özer'den hep bana dinleyeceğiz şimdi. Çok sevdiğim bir şarkıdır bu. İnsanın böyle birazcık bencil duygularının kabardığı, her şeyi hep kendine istediği ve en sevdiğim sözlerden bir tanesi var orada. Çok yiyerek zayıflasam diye. Anlatacağım şu konudan aklıma geldi. Araştırmalara göre insanların %35'i borçlarından tamamen kurtulmak yerine 10 kilo vermeyi tercih ediyormuş. Vallahi doğrudur. Çünkü sağlıklarını bile tehlikeye atacak yöntemlere başvurabiliyorlar. Zaten biliyorsunuz bununla ilgili etrafta bir sürü konu var ve Zerrin Özer hep bana.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gökyüzünde süzülen uçakların ardından uzanan beyaz çizgiler çoğu kişinin dikkatini çekmiştir. Ancak bu izlerin nasıl oluştuğunu ve iklim üzerindeki etkilerini bilenlerin sayısı oldukça az. Modern jet motorlarının çalışma prensibi ve yüksek irtifada oluşan fiziksel koşullar bu izlerin ortaya çıkmasının temel nedeni olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre bu izler sanıldığı gibi zararlı kimyasallar değil, tamamen fiziksel bir sürecin sonucu. Uçak motorlarında yakıtın yanmasıyla su buharı açığa çıkıyor. Yüksek irtifalarda hava sıcaklığı çok düşük olduğundan bu su buharı hızla donarak buz kristallerine dönüşüyor. Bu kristaller yerden bakıldığında beyaz çizgiler şeklinde görülüyor. Bilim dünyasında bu oluşum yoğunlaşma izi olarak adlandırılıyor. Bazı çevrelerde bu izlerin kimyasal maddeler içerdiği ve insan sağlığına zarar verdiği yönünde komplo teorileri bulunsa da yapılan araştırmalar bu iddiaları desteklemiyor. Uzmanlara göre bu izler motorlardan çıkan su buharının doğal bir sonucu ve insanlar için doğrudan bir tehlike oluşturmuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Sakilerle devam edelim. Ara Beni Lütfen dinleyelim Sakiler'den. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Bu arada araştırmalara göre IQ seviyesi en yüksek burçlar hangileriymiş biliyor musunuz? Bir kere birinci burç dahilerin burcu Kova. İkinci burç naçizane benim burcum Başak. Üçüncü Oğlak, dördüncü Akrep, beşinci İkizler, altıncı ise Balıkmış. Diğerlerinin de belli bir IQ seviyesi var mutlaka diğer 6 burcunda ama ilk 6 sıra bu burçlardan ibaretmiş efendim. Bugün biraz böyle astrolojiden bahsettim ara ara. Bilmiyorum, yine yeni bir şeyler de gelirse onlardan da bahsederim dedikten sonra söz müzikte.

0: kadar içerim.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
1: Küpe FM reklam.

Buray ve Teoman kupa kızı sinek valesi. Teoman yine açıklamalarda bulunuyor. Hep bulunuyor zaten. Hatta Sabah Tümeleri de katılmıştı geçen gün. Onu da kırmış geçirmiş gülmekten. Bu arada reklamlarda falan da iyi oynuyor Teoman. Teoman emekli olacağım diye götürüyor vallahi işi sonuç olarak. Hep gündemde. Tatile gitmeyi sevmiyorum, evimi seviyorum, lüks şeyler de sevmiyorum demiş. Yani ekonomik hayata bakılırsa esasında böyle açıklamalar bize daha uygun. Onun da gene kendine göre bir bütçesi var ama buna rağmen artık sıkılmış herhalde. Biz de yani gidemediğimiz zamanlarda böyle diyoruz. Aman evden güzeli mi var? En güzeli ev diyoruz ve müzikle devam ediyoruz.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. İnme, vücudun bir tarafında güç ve hareket kaybına yol açabilen ve fizik tedaviyle desteklenebilen bir durumdur. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Mac Miss Bot. Pusula'dan kötü kötü dinleyelim. Bugün de hatırlatalım. www.kupefm.com.tr. Evinizde kediniz, köpeğiniz, tatlı evcil hayvanlarınız, belki kuşunuz, kucağınızda, yamacınızda bizleri tüm akıllı cihazlarınızdan dinleyebilirsiniz. Ne de olsa evcil hayvanlarla kurulan temas stresi %30 oranında azaltıyor demişler. Onlarla da ilgili biliyorsunuz derdimiz bitmiyor maalesef, sürekli. Bir takım konular, bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Ah ah, o tatlılar. Bizler yine elimizden geldiğince destek olalım. Şimdilerde bir kap su çok önemli, havalar ısınmaya başladı. Bir kap yemek olduğu kadar en azından hayatlarına mani olmamak bile bence çok önemli. Ve işte Sıla kötü kötü.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Emre Altuğ'la Yeni Fark Ettim'le devam edeceğiz. Bugün de hatırlatacağım sizlere bir kez daha Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Ülkenizin, bölgenizin gündemi, bizler, radyonuz, programlar ve tabii ki arada da harika çekilişlerimiz oluyor. Belki güzel bir şeyler kazanma şansınız olabilir. Konuklarımızdan, programlarımızdan, her şeyden haberdar olursunuz. Efendim Instagram diye bir şey var hayatımızda. Yakında da kimlikle girilecek biliyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Küpe FM'i hemen takibe alıyorsunuz. Sözü müziğe bırakıyorum.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gökyüzünde süzülen uçakların ardından uzanan beyaz çizgiler çoğu kişinin dikkatini çekmiştir. Ancak bu izlerin nasıl oluştuğunu ve iklim üzerindeki etkilerini bilenlerin sayısı oldukça az. Modern jet motorlarının çalışma prensibi ve yüksek irtifada oluşan fiziksel koşullar bu izlerin ortaya çıkmasının temel nedeni olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre bu izler sanıldığı gibi zararlı kimyasallar değil, tamamen fiziksel bir sürecin sonucu. Uçak motorlarında yakıtın yanmasıyla su buharı açığa çıkıyor. Yüksek irtifalarda hava sıcaklığı çok düşük olduğundan bu su buharı hızla donarak buz kristallerine dönüşüyor. Bu kristaller yerden bakıldığında beyaz çizgiler şeklinde görülüyor. Bilim dünyasında bu oluşum yoğunlaşma izi olarak adlandırılıyor. Bazı çevrelerde bu izlerin kimyasal maddeler içerdiği ve insan sağlığına zarar verdiği yönünde komplo teorileri bulunsa da yapılan araştırmalar bu iddiaları desteklemiyor. Uzmanlara göre bu izler motorlardan çıkan su buharının doğal bir sonucu ve insanlar için doğrudan bir tehlike oluşturmuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın. Yarın akşam yine aynı saatte Güne Veda'da tekrar burada buluşacağız. Her akşam ne diyorum giderken, sizler hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gökyüzünde süzülen uçakların ardından uzanan beyaz çizgiler çoğu kişinin dikkatini çekmiştir. Ancak bu izlerin nasıl oluştuğunu ve iklim üzerindeki etkilerini bilenlerin sayısı oldukça az. Modern jet motorlarının çalışma prensibi ve yüksek irtifada oluşan fiziksel koşullar bu izlerin ortaya çıkmasının temel nedeni olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre bu izler sanıldığı gibi zararlı kimyasallar değil, tamamen fiziksel bir sürecin sonucu. Uçak motorlarında yakıtın yanmasıyla su buharı açığa çıkıyor. Yüksek irtifalarda hava sıcaklığı çok düşük olduğundan bu su buharı hızla donarak buz kristallerine dönüşüyor. Bu kristaller yerden bakıldığında beyaz çizgiler şeklinde görülüyor. Bilim dünyasında bu oluşum yoğunlaşma izi olarak adlandırılıyor. Bazı çevrelerde bu izlerin kimyasal maddeler içerdiği ve insan sağlığına zarar verdiği yönünde komplo teorileri bulunsa da yapılan araştırmalar bu iddiaları desteklemiyor. Uzmanlara göre bu izler motorlardan çıkan su buharının doğal bir sonucu ve insanlar için doğrudan bir tehlike oluşturmuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun.

Anadolu'nun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede aşı boyalı, ahşap, eski bir evde otururlardı. Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşim Mahur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunu ile eşlik ederdi Sakız Hanım'a.

zaman. Senin derdin bana da dert, benimki de yeter bana. Bu gece de boşluğuma geldin, buna deniyor mu k-

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.